Londra'nın kızıp şirinlenmek. Euro ise 10 Amerika doları. Şun, 5 Amerika doları. Vakturlatın bulsa 85 Amerika doları.